ele yova ua fa ma tu ile tatu po kalamri na ile nei fo ya holy pele fa fonga yai ile areto leola fa le nganga mota to o mana e tu sami ile tamaftanga de chino ya le fo wa fa fonga la